Ala biri bonya bankola bonya tɛ alali bonya ala biri bonya fanula bonya tɛ alali bonya

14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı ismi buldum divanelikte, içtim şarabını mestanelikte, kırkların ceminde dara düş oldum, kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

0: Diye özümü katım insan sıfatından çok geldim gittim bülbül oldum firdevs bağında öttüm bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için zerre düş oldum bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar Haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, dost, zare düşün.
1: Vous écoutez Okora Monde. Sur francemusique.fr.